Yavaş mire bolo çatiro Mod doşa çokere arçı merdim Doş kolom doşta boş otta giro Mod doşa çokere arçı merdim Doş kolom doşta boş